Khan. Young Murder, I'm a Don. Shady Cup of the Year, have a Don. Girl, catch me, name label a Don. Oh, daily gaj, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

0: Suma. Her gün yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram çok yaram derin.
1: Music to me is really like a taking a vitamin.
2: Cosmo, der Sound der Welt.